benim öğrendiğim gibi nakletmedikleri için o hadisleri nakletmek istemiyorum. İmran bin Husayn bana eğer istersem iki gün hiç durmadan ve bir hadisi iki kere tekrarlamadan Hazreti Peygamber'den hadis nakledebilirim. Bunu yapmama mani olan şey ben nasıl Hazreti Peygamber'den dinledimse ashabtan başkaları da dinlediler. Onlar bu hadislerden bazılarını karıştırıyorlar. İşte bu durum beni endişelendiriyor ve eğer nakledersem yanlış söyleyebilirim diyordu. İmran bin Husayn bazen eğer ben size Hazreti Peygamber'den şunu şunu işittim desem sanıyorum ki doğru söylemiş olurum diyor. Bazen de kesin olarak Hazreti Peygamber'den şunu işittim diyordu. Suheyb er-Rumi şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki ben bilerek hadis nakletmiyorum. Eğer istiyorsanız size Hazreti Peygamber'in savaşlarını ve beraber bulunduğum sıralarda gördüğüm şeyleri anlatayım. Fakat Hazreti Peygamber şöyle buyurdu demeye gelince ben onu yapamam.

ben ve Ebu'l-Ezer, Vasıle bin el-Eska'nın huzuruna girdik. Ve ey Ebu'l-Eska, bize Hazreti Peygamber'den dinlediğin hadisi söyle. Onda vehim, ziyade ve eksiklik olmasın dedik. Vasıle, herhangi biriniz bu gece Kur'an'dan bir şey okudu mu dedi. Evet, fakat biz hafız değiliz. Onun için bazen Kur'an'da bir vavı, bir elifi fazla okuyoruz dedik. Vasıle, bu Kur'an sizin aranızda uzun zamandan beri okunur. Buna rağmen yine de onu eksiksiz olarak okuyamadığınıza göre, çoğunu bir kere duyduğumuz hadisleri size nasıl eksiksiz nakledebilirim? Hadisleri mana olarak rivayet edersek, bu size yeter dedi. Onları ta hudutlardan getirtti. Onların aralarında Abdullah bin Huzafe, Ebu Derda, Ebu Zer, Ukbe ve Amir gibi sahabiler vardı. Onlara şu peygamberden gelmiştir deyip de İslam hudutlarını doldurmuş olduğunuz hadisler nedir diye sordu. Onlar sen bize hadis nakletmeyi yasaklıyor musun dediler. Hazreti Ömer hayır fakat benim yanımda kalın. Allah'a yemin ederim ki benden hayatım boyunca ayrılmayacaksınız. Biz bu işin kârını zararını daha iyi biliriz. Size ne vermek gerekiyorsa burada veririz dedi. Onlar Hazreti Ömer ölünceye kadar Medine'den çıkmadılar. Hazreti Ömer, İbni Mesud, Ebu Mesud el-Ensari, Ebu Derda gibi sahabelere haber göndererek Resulullah'tan çokça naklettiğiniz bu hadis nedir dedi. Kendisi şehit oluncaya kadar onları Medine'den çıkarmadı.

Zeyd bin Erkam'a geldiğimizde Resulullah'tan bize hadis naklet dedik. O da biz yaşlandık, unuttuk. Allah Resulü'nden hadis nakletmek mesuliyetli bir şeydir derdi. Dilediğiniz kadar ilim öğreniniz. Siz o ilimle amel etmedikçe Allah size bir yarar vermez. İlimden dilediğinizi öğreniniz. Allah'a yemin ederim ki amel etmedikçe bütün ilmi öğrenseniz dahi size ecir verilmez. Resulullah'ın ashabından 10 kişi bana şöyle söylediler. Kuba mescidinde ilim müzakere ediyorduk. Hazreti Peygamber bizim yanımıza çıka geldi ve ne öğrenirseniz öğrenin, amel etmedikçe size fayda vermez dedi.

Bir kişi, "Ey Allah'ın Resulü, benden cehaletin hüccetini silen nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "İlimdir," dedi. "Peki, benden ilmin hüccetini silen nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ameldir," buyurdu. Hazreti Ömer şöyle dedi, "Allah'ın kitabını öğreniniz. Onunla tanışmış olursunuz. Onunla amel ediniz. Onun ehlinden olursunuz." Hazreti Ali şöyle dedi, "İlmi öğreniniz, onunla bilmiş olursunuz, onunla amel ediniz, onun ehlinden olursunuz. Kesinlikle benden sonra bir zaman gelecektir ki, hakkın 9'unda inkar edilecektir. O zaman da ancak meşhur olmayan ve bir köşeye çekilenler kurtulur. İşte onlar hidayetin imamları, ilmin çıralarıdır. Onlar aceleci, yaygaracı ve dedikoducu kimseler değillerdir." Hazreti Ali şöyle dedi, "Ey ilmi göğüslerinde taşıyanlar, onunla amel ediniz. Alim odur ki bilir, sonra amel eder ve ameli ilmine uygun düşer. Bazı kavimler gelecek, onlar ilim öğrenecekler, fakat ilim onların boğazlarından aşağı inmeyecektir. Onların iç alemleri dış alemlerine ters düşecektir. Amelleri ilimlerine ters düşecektir. Onlar grup grup bulunurlar ve kendileriyle iftihar ederler. Eğer onlardan biri bir başkasının yanında oturursa ona kızar ve onu arkadaşlıktan atarlar. İşte bu kimselerin amelleri oturdukları yerde kalır. Hiçbir zaman Allah'a yükselmez."

0: Reklamlar.
1: Boft Koleji öğrencilerini onları bekleyen geleceğe hazırlıyor. En yeni eğitim teknolojileriyle öğrenmeyi zevke dönüştürüyor. İnteraktif zemin uygulamalarında hareketi algılayan eğitim içerikleriyle Wise Class ve VR gözlükleri ve 3 boyutlu eğitim içerikleriyle Techno Class, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize derinlemesine deneyimleyebilecekleri sürükleyici öğrenme ortamları sunuyor.

0: Bediüzzaman'dan Fıkhi Tespitler. Profesör Doktor Şadi Eren.
1: Dinin dört temel kaynağı var: kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunlardan ikincisi hadis veya sünnet diyelim. Hazreti Peygamber'in sünneti. Bediüzzaman mesela Sünnet-i Seniye Risalesi yazmış. 11. lema. Orada Peygamber'in sünnetine tabi olmanın gerekçelerini bize anlatıyor. 11. lemayı okuyan bir kimse, evet, bir insan Peygamber'in gittiği yoldan gitmeli

Üstadın tesellisi başlığı altındaki konuşmalarımıza devam ediyoruz. Risale-i Nur külliyatı boyunca musibetler, hikmetleri ve bize gösterilen yollar hakkındaki paragrafları okumaya devam ediyoruz. Bugün musibetlerle gaflet arasındaki ilişkiyi, Allah'ı hatırlatma vazifesi gördüğünü, bizi aslında büyük bir dalgınlıktan, büyük bir duyarsızlıktan kurtardığını okuyacağız. Daha doğrusu musibetlerin bizi insanlaştırdığını, insani yapımıza bizi daha çok yaklaştırdığını okuyacağız. Öncelikle ikinci lemadan bir paragraf okumak istiyorum. Ben şu zamandaki hastalıklı sair musibetzedeleri fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmişse görüyorum, emsallerine nispeten bir derece vazife-i diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Netice itibariyle ne zaman bir hasta genç gördüysem dinine daha bağlı, maneviyata daha duyarlı. Bunu o kadar çok sık gördüm ki hastalıklarından dolayı benden dua isteyen gençlere o musibetlerden kurtulsunlar diye dua edesim bazen gelmiyor. Bunun sebebi işte insanları gafletten kurtarması, Cenab-ı Allah'a yaklaştırması, maneviyata ısındırması, insanları dünyevileşmekten, dünyanın kulu olmaktan uzaklaştırması, Rabbini ve dinini hatırlatması bakımından musibetlerin çok mühim bir rolü var. Yine ikinci lemadan bir yer okuyacağım. Çok zahiri musibetler var ki ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı kefaret-ü zünuptur. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur veriyor. Evet, birer ihtardır ifadesi. İhtar hatırlatma manasını esas alacak olursak, gafleti dağıtan birer hatırlatma. İnsan dünyada kendini bazı işlere kaptırıyor, bazı süreçlere dalıyor. Bazen sekerat anına kadar uyanamıyor. Niçin varım, niye yaratıldım, yörüngem neresidir diye sormadan bir dalgınlığın içerisinde bir ömür tüketebiliyor. Bunu dağıtan, bu halüsinasyonu ortadan kaldıran şey musibetler, gafleti dağıtma fonksiyonu, işlevi eda ediyor. Yine 25. lemada şöyle geçiyor. Sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatıra getirmek istemiyor. Sermayeyi ömrünü bad-ı heva boş yere sarf ettiriyor. Evet, dünyayı hoş göstermek bu güzel bir tabir gibi görünüyor. Dünyayı hoş görmek. Halbuki dünya bizim vatanımız değil, biz burada gurbetteyiz. Bir insanın gurbete olan aşkı, bağlılığı aslında vatanına karşı bir çeşit ihanet de sayılabilir. Peki bunu sağlayan nedir? Sıhhat ve afiyet. Gençlik, zenginlik, servet, işlerin yolunda gidişi. Bu tür meseleler insana ahireti unutturuyor. Ölümsüz bir varlıkmış gibi kendini ikna etmesine sebebiyet veriyor. Kabri ve ölümü hatıra getirmemiz gittikçe zorlaşıyor. İşte burada yine hastalıkların ve musibetlerin insanı ikaz edici, uyandırıcı, onun gafletini dağıttırıcı, hatırlaması gereken şeyleri ona hatırlatıcı birer mürşit vazifesi gördüğünü anlıyoruz. Bazı sohbetlere katılırız, bazı dini kitaplar okuruz, dini programlar seyrederiz. Bazı sohbetlere, vaazlara denk geliriz, camilerde, sohbet meclislerinde bir şeyler okunur. Fakat bu anlatılanları pek üzerimize almayız. Hep başkalarından bahsediliyormuş gibi, hep başkaları anlatılıyormuş gibi. Ölümden bahsediliyorsa hep başkalarının ölümü olacakmış gibi, hep ölecek olan başkalarıymış gibi gafletle dinleriz. Üzerimize alınmayız. Meseleyi hedef noktasında kendimizde görmeyiz. Bazı oklar üstümüzden geçer, bazıları altımızdan geçer ama ey nefsim deyip kendimize doğru bir okuma yapamayız. Fakat musibet dönemleri öyle değildir. Musibet zede her konuşulan cümleyle kendi irtibatını arar. Her dinlediği sohbette kendini hedef noktasına koyar. Her okuduğu ayette
hedef kendisiymiş gibi daha dikkatle dinler. Bu manada gafletten uyandığını düşündüğümüz, dünyayı değil de ahireti hedeflediğini hesap ettiğimiz kimseler bile musibet altında olduğu dönemlerde ibadetlerinden ve okumalarından çok daha fazla feyiz alırlar, çok daha fazla etkilenirler, onları çok daha fazla hayata geçirirler, kendi nefisleriyle olan muhasebelerini çok daha fazla kuvvetlendirirler. Necip Fazıl Kısakürek Üstad, Tohum kitabında gafleti bir sembol kullanarak anlatmış, gafletin öldürücülüğünü ceylanlar üzerinden anlatmış. Ceylanları vurmak için onlar bir yere kaçmasın diye ney sesi çalarlarmış. Onlar da bu sese karşı bir dalgınlığa geçerlermiş. Bununla ilgili bir sembol kullanarak şöyle diyor. Ceylanları su başında ney çalarak vurduklarını bilmez misiniz? Bu ele avuca sığmaz hayvan ney sesini duyunca ağaçların arasından ağır ağır ilerler, su kenarında yere oturur ve dünyanın en güzel gözleriyle hüngür hüngür ağlamaya başlarmış. Pusudaki avcılar tüfeklerini o asil hayvana çevirirler, rahatça nişan alır ve hep birden patlatırlarmış. Evet, ney sesi ceylanı gaflete daldırıyor. Avcılar da onu bu gaflet anında vurabiliyorlar. Halbuki çok çevik hayvanlar olduğu için avcıların onları vurması normalde çok zordu. Dolayısıyla Necip Fazıl Üstadımızın burada anlatmak istediği daha derinden bir mesele, buradaki ceylanlar müminler. Şeytan tarafından avlanıyorlar. Ama avlandıkları vakitler genellikle gaflet vakitleri. Bu gaflet vakitlerinden bizi kurtaran mesele de bazen musibetler oluyor. O vurulma sahnesinden bizi uzaklaştıran bu özel tecellileri de böyle anlamak gerekiyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Fihi Mafih eserinde benzer bir meseleye temas etmiş. Gafletle musibetler arasında şöyle bağlantı kurmuş. Allah ile kul arasında öncelikli iki perde vardır. Sağlık ve servet. Okuduğumuz risalede sağlık ve afiyet denmişti. Burada da sağlık ve servet. Sağlıklı kişi Allah'ı unutur. Fakat hastalanıp ağrıya tutulduğunda ya Allah ya Allah diyerek...